aşağı emlodilerini dilikidilodinim. Âlem-i ebisi ağlarım akulu aşka disan ecmiye ağlarım akulu ahatına sırdalavi disalo derun iştinim. Paşa emro kız dar beke de yeke mirate grandi bela orta kherita alamı babeşem dino dibe kulike duazda mirata adı malafı nufasa adakini khudeta ala disane neyle am kadda hudude vela tejorini bi qasrami elave khude komik aşka mahkumlu madarbuna ha misteden gaban kibirayeni işe mecbar aşka atinine ve bere atlı ihten ağa edil o din dini bi qasrami elave khude hücumdu kisar alime disane derbike dali bejlu baravi vela tegeri bu gulbete bizzor ve hadder دی سانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوش بانا عشیر از اوزاره شرب دینه به درکه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اله تفینه آ